0: Odessa diyor. Mesleğe kaka bunu sapa jora çapa kumyala minyutu. Sapak ne kadar yapıyor kabar. Kırta wangel kami.
1: Alo.
2: Ne
0: lagu